0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şerbeyge bacıdan oğlak remont kılı Şinjan çektü şeriktiğinin kesiplik negizgi başkarı uçusu Jang Chengmanday dedi. Murda biz negizdüsü ayl çarba maşinaları, dizel generatorlar grupası, ayl çarba ösümdük asro uçkusuz uçaktı bacıdan oğlak remont kılı kesiminin alekten etelik. Yürümçü sancı tamujnası bizge, tamujna baş idarasının jang sayasatın uağında jetkirip, bizden dolbor tüzü, ötünüş kılı siyaktu alkalardakı Maşkalatıızda bitirü üzgü jetekçilik kıldı. Bolcolu biz Universal Bacıdan Oğlak rayonu mamleketimizde öndürülgün eksport avtonaların Bacıdan Oğlak remont kılı kesimin jolgu koyduk. Ötümeler zor derecede açıktaştırıldı. Kepele taksa tapşırının acatı jok. Bol bizden Orta Asya bazarındakı avtona remont kılı kesimin üstü üzgü aluğa ansayın paydalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüñiz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde Ay-ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şincan'da görsötögüz.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların

Şerbeyge bacıdan oğlak remont kılı Şinjan çektü şeriktiğinin kesiplik negizgi başkar uçusu Jang Chengmanday dedi. Murda biz negizdüsü ayl çarba maşinaları, dizel generatorlar grupası, ayl çarba ösümdük asro uçkusuz uçaktı bacıdan oğlak remont kılı kesiminin alektin etelik. Yürümcü sanca tamujnası bizge, tamujna baş idarasının jang sayasatın uvağında jetkirip, bizden dolbor tüzü, ötünüç kılı siyaqtu alkalardakı Maşqalatozdu bitirüüzgü jetekçilik kıldı. Bul jolu biz Universal Bacıdan Oğlak rayonu mamleketimizde öndürülgün eksport avtonaların Bacıdan Oğlak remont kılı kesibin jolgo koyduk. Ötümölör zor derecede açıqtaştırıldı. Kepede taqsa tapşırının acatı jok. Bul bizden Orta Aziya bazarındakı avtona remont kılı kesibin üstüüzgü aluğa ansayın paydalı.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandar. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şerbeyge bacıdan oğlak remont kılı Şinjan çektü şeriktiğinin kesiplik negizgi başkar uçusu. Jang Chengmanday dedi. Murda biz negizdüsü ayl çarba maşinaları, dizel generatorlar grupası, ayl çarba ösümdük asro uçkusuz uçaktı. Bacıdan oğlak remont kılı kesiminin alektene telik. Yürümcü sanca tamujnası bizge. Tamujna baş idarasının jang sayasatın uağında jetkirip, bizden dolbor tüzü, ötünüç kılı siyaqtu alkalardakı Maşqalatozdu bitirüüzgü jetekçilik kıldı. Bul jolu biz Universal Bacıdan Oğlak rayonu mamleketimizde öndürülgün eksport avtonaların Bacıdan Oğlak remont kılı kesibin jolgo koyduk. Ötümölör zor derecede açıqtaştırıldı. Kepede taqsa tapşırının acatı jok. Bul bizden Orta Asya bazarındakı avtona remont kılı kesibin üstüüzgü aluğa ansayın paydalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.00
1: Toğ dairalarga suktana karap ayıl sağınıçın esti bekem saktayla. Ar bir kişinin gönlünde öz ağlamı var. Altın toprak berüüsü sizlerdi anso atızın izdöğü baştayt. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdar.